gila krento so afon nandiro paraskaram kutum gulle ishin kirma loktunde sa tulur reta kalkal daji sandu akwati radio sandu do in radio noy soro gurtu no paraskaram kutum gulle de nandiro ishin kutum.